baylar, bayanlar, buraya gelin. Burada Osmanlı zamanı, bin bir gece zamanı var. Beyefendi gel, kumaşımıza bak, kaliteli kumaş. Çocuklar bakın, burada Nasreddin Hoca var.